bana laf sokuyor. Kurnazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da keyfimize bakalım.

garip, herkes para delisi, kalpler fakir ve kara, hangisi temiz? Farkında bile değilmişim, Avrupa caddelerinde zehirlemiş bizim gençlik. Ölmüş insanlık, belimde bir keskin bıçak, elimde tespih.